Bu bir takvimler, fakat sadece takvimler. Ya ilham kâbiri, ya ilham kâbiri, ya ilham kâbiri. Bir takvimler, fakat takvimler. Bana takvimler, takvimler, takvimler. Sefâ ve şansı alâ fîkâ.